I can. Young murder, I'm a don. Shady cup for a year, have a done. Have a done. Girl, catch benimle buradan. Oh, daily gacı. Yok bunun ilacı. O başımın tacı. Yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

Hem o tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimi leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift bendeki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana.